Ben babanı kandırayım, anam dünden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.